0: Chip out with me, Latino gang, Tiger.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: London.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı, 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi, süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin, ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor, Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Rızai, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Çekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Havno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki e-ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Joli'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: da budur diyeceksin. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi, süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin, ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor, Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Rızai, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 4500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: TRT.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Tumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı, 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi, süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor. Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Rızai, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı dizi
2: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Cekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Kavno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: finans haberlerini sunar.
1: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki e-ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Habertiz.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlk sana bakıyorum. Reklamlar.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Çekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Havno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türk

0: Metiz finans haberlerini sunar.
1: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki e-ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik. Hit müzik.
2: Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Arası.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Çekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Havno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türkiye

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM'de.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Up, we're going to high.

Reklamlar. Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Aragaz. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz
1: hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM. De Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: daha çekici.
1: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Booking.com ve yetkili satış noktalarında. Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: daha çekici. Reklamlar. Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki e-ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: FM burası. Ben Cengiz. Herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda yabancı müziğin keyfini zirvede çıkartan Metro FM dinleyicileri harika dakikalar, saatler sizleri bekliyor. Partilemeye başladık ve Metro Online'la 3 saat boyunca muhteşem şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Saatler 17'yi gösterene dek buralardayım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

en çılgın şarkılarından bir tanesi ve benim hatırladığım kadarıyla Trio Da'dan bu yana Almanya'dan çıkan bir şarkı dünya çapında bu kadar popüler müziği etkisi altına almamıştı. Kitch Running ve Good Gallagher'ı geride bırakıp günün keyfinin zirveye taşıma yolculuğumuza devam ediyoruz. Yıllar öncesinde bıraktığımız bu harika şarkıyı hatırlayarak Paquito radyonuzda Loving on Video.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.
4: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bir isim keşfediyoruz. Danny ve Desert Lady onun yeni single'ıydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi, ne düşünüyorsunuz? Bu şarkı bizde çalsın mı ilerleyen haftalarda, günlerde? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz İnsan adresinden beni ve şarkıyı bulabilir, oynamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz radyonuzda bu harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. İçinde bulunduğumuz bu yılın en güzel kazanımlarından, en kıymetli kazanımlarından biri oldu Slater'ın bu harika şarkısı Dance. Ve hemen arkasından saatin şanslısının isminde belli oldu, onun favorisi geliyor. Hülya Arman istediği Ayana Kalan.

0: At bırakma. Yeşilay.
1: Reklamlar. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Metro FM, the station for the nation.
2: Metro FM, Turkey. DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro FM burası. Ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. 15'i gösterdi saatler. Burası haftanın tam ortası ve biz de sonuna doğru keyifli güzel bir adım atıyoruz. Bu güzel çarşamba günü yine kulaklarınızda Metro FM hitleri ve enerjiniz zirvede. Adım adım gidiyorsunuz günün ikinci bölümünden sonuna doğru. DJ Goja ve Michiko 15'te bizi karşıladı. Arkasına Chemical Brothers ekleyelim. Keyfimize bakmaya devam edelim. Şimdi go.

Metro FM kullanıcıları mobil uygulama üzerinden bugünlerde çok eğlenceli, çok keyifli dakikalar yaşıyorlar. Çünkü bizimle geçirdiğiniz her dakika size uygulama üzerinden bir puan kazandırıyor. Bu puanları biriktirerek ilerleyen günlerde kazanmak istediğiniz organizasyonların biletleri kazanabiliyorsunuz. Unutmayın, bizimle geçirdiğiniz her bir dakika size bir puan kazandıracak. Hedefinizi artırmak için ekstra yollar da var. Onlardan bir tanesi kısa reklamları izlemek olabilir. Eğer çok kısa sürede çok puanlar kazanmayı hedefliyorsanız. Şimdi uygulama üzerindeki bu yarışmalardan haberi olmayanlar için en baştan anlatmaya başlayalım. Öncelikle karnaval uygulamasını cep telefonunuza indirin, üye olun. Üye girişi yaptıktan sonra mobil uygulamada kupa ikonuna tıklayın ve karşınızda birbirinden güzel etkinliklerle

0: Ne bekliyor?
1: Reklamlar.
2: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Efendim yepyeni şarkılarla tanıştığınız yerdesiniz. Desert Lady günün hit adayı oldu ve bundan sonrası için de şarkı oylarınızı bekliyor. Gelin Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sanat adresinden hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden bu güzel şarkıcını oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Dance Music. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir çarşamba günündeyiz. 12 Ağustos oldu günün tarihi. Doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Emir'e Başar'ın yeni yaşını kutlamak için bu harika doğum günü partine bu güzel Metro FM şarkısıyla eşlik ediyoruz Emir'e. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Dunmore Brothers ve Trust Me Radyo'nda.

0: için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Let's get down.

Aragaz radyonuzda Fat Papi dinledik. Freak Out yeni single'larımızdan bir tanesiydi. Arkasından eski single'larımızdan bir tanesi gelecek. Çünkü Gülçin Esen bu şarkıyı radyosunda duymak istedi Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki e-ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
9: DJ'ciğimizin salla, Metro Online devam ediyor.

0: her şeyi olduğu gibi bırakın ve yaşadığınız anın keyfini Metro FM'de çıkarmaya devam edin. Biz günün sonuna bir adım daha yaklaşmanın keyfini şehirlerde yaşıyoruz. Size de müziğin keyfini yaşatmaya devam ediyoruz. Kitchering radyonuzda. Good Gano, ben Cengiz.
1: Limitsiz.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'in terini sizler için çalıyorum. 70'li yılların sonu, 80'lerin başı. Yabancı müzik denince Türkiye'de akla gelen ilk grup ve ilk şarkıydı. Bonnie M ve Rasputin Majestic yorumuyla radyonuzu keyiflendirdi ve saatin şanslı isminin favori şarkısını dinleme zamanı da geldi. Gizem Altınok'un istek şarkısı, yepyeni yorumuyla H'den R&B Ring My Bell.

Metro FM. Tanıtıcı reklam. Mobil 1 ve Porsche 30 yıllık işbirliğini özel bir yıl dönümü kampanyasıyla kutluyor. Mobil 1 ve Porsche motorsporları ve yol otomobilleri geliştirme alanında uzanan 30 yıllık işbirliklerini özel bir kampanya ile taçlandırıyor. Yeni 30. yıl amblemi dünya genelinde Porsche yarış otomobillerinin tasarımlarında yerini almaya başladı. Özel miras esintili Porsche 963 tasarımı IMSA Mobil 1 12 Hour of Sebring yarışında ilk kez görücüye çıkıyor. Mobil 1 30 yıldır Porsche'nin resmi motor yağı olarak hem en zorlu motor sporları koşullarında hem de günlük kullanımda kendini kanıtladı. Porsche'nin yarış tarihinin her döneminde motor yağları en ekstrem şartlar altında test edildi. Bu deneyim Mobil 1'i Porsche motorları için tercih edilen yağ haline getirirken piste ve yolda ihtiyaç duyulan performans, koruma, dayanıklılık ve verimliliği sağlamada önemli rol oynadı. Rekabet ortamında doğan ve günlük kullanım için mükemmelleştirilen performans anlayışı bu işbirliğinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Motorsporları sürücülere değer katan yeniliklerin test edildiği önemli bir laboratuvar görevi görüyor. Bugüne kadar 4 milyondan fazla Porsche motoru fabrikada Mobil 1 ile dolduruldu. Bu da ilk çalıştırmadan itibaren maksimum performans ve yüksek tempolu bir sürüş deneyimi sunan güçlü ortaklığın en somut göstergelerindendir. Dayanıklılık yarış pistlerinden günlük yollara kadar Mobil 1 ve Porsche'nin birleşen teknik uzmanlığı, piste kanıtlanmış başarının gerçek hayatta güvenilirlik ve sürüş özgüvenine dönüşmesini sağlıyor. 30 yıllık ortak deneyim yalnızca yüksek performanslı motorlar ve yağlar üretmekle kalmadı, sürücüleri harekete geçiren anılar da yarattı. Bu önemli yıl dönümü kutlanırken Mobil 1 ve Porsche geleceğe bakmaya, yeni yolculuklara, yeni hikayelere ve yeni tutku nesillerine hazırlanıyor. Önlerindeki yol, diride kalan her kilometrenin deneyimiyle şekilleniyor. We'll be right back.

Rain On izlediğimiz sesini yeni baştan duymanın keyfini çıkartıyoruz. Bir aralar çok sık bu şarkıyla karşımıza çıkıyordu. Başta müzik olmak üzere her şeyi son derece hızlı tükettiğimiz bu dönemde bu harika şarkıyı bir kez daha hatırlayalım. Where's My Husband?

0: Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
2: DJ'ciğimizin salla Metro Online devam ediyor.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love, yolun sonunu getiren şarkıydı. 14'ten 17 hafta içi her gün olduğu gibi bu güzel çarşamba günü de partiledik Metro Online'de ve yolun sonunu getirdik. Ben Cengiz, yarın 14'te hepinizi burada bekliyorum bu harika şarkıları beraber dinlemek için. Görüşmek üzere.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamlar. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro, forever Metro,
5: Metro, non-stop, non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

Çarşamba akşamı gökyüzünün büyük gününe denk geldik. Güneş bu akşam Grönland, İzlanda ve İspanya'nın üzerinde birkaç dakikalığına perdeyi tamamen kapatacak. Bizim ufuklarda da gün batarken minicik bir kenar ısırığı düşecek. Gözü yukarıda olan, sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World, Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları radyomuzda. Açılış şarkısının adı bugünün gökyüzü programından çıkmış gibi Final Minute, yani son dakikalar. Kendini sadece Z diye tanıtan bir prodüktörün sanal karakterli projesi adını uzaylı efsanelerinin 115 numaralı elementinden alıyor. French Montana ile Sofia Reyes'i buluşturdu. Güneş bir ara sıra ışıkları kapatıyor. Önemli olan yeniden açacağını bilmek. Final Minute ilk durağımızdı. Yeni Zelanda'ya geçiyoruz. Bir yanlış duyulma hikayesi. Auckland'lı Fat Puppy'nin Get That Bag dizisini sosyal medya Get That Bob diye duydu. Bir saç kesimi videosu milyonları bulunca şarkı resmen Amerika listesine girdi. Bazen yanlış duyulmak bile kariyer yaratabiliyor. Metro FM'desiniz. Limitless Hit Müzik Radyonuzda Fat Puppy ve...

0: Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz
3: hit müzik.
4: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The

0: belly dancing.
1: İstanbul'da 7 yaşındayken konservatuvara girip piyanodan geçen, üniversite için Amerika'ya taşınıp ekonomi okuyan İnci Gürün, kendi tabiriyle kültürünü dans müziğiyle taşımanın yolunu buldu. Arkadaşlarıyla evde çektiği klip viral oldu ve oryantal doku kulüp ritmine oturdu. Tabii ki doku sadece oryantal değil, açılıştaki söylediği iki sözcükten ibaret. Geri kalan tamamen Latin House. Pasaportu bizden yani. İnci'nin Belly Dancing'i Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Adı sıradan olan şarkının hikayesi tam tersi sıra dışı. Babası hayat veda ettiğinde 9 yaşında olan ve bir dönem arabada uyuyarak yaşayan Alex Warren, o günlerde tanıştığı eşine yazdığı şarkıyla İngiltere Lisesi'nde 3 hafta bir numarada kaldı ve Amerika'yı derken İngiltere Lisesi'nin zirvesindeki en uzun saltanatını ilan etti. Sıradan hayat yoktur, anlatılmamış hikayeler vardır. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Ordinary, Around the World'de Metro FM'de.

0: TRT
1: Benim Bankam İş Bankası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World.
3: Devam ediyoruz.

Tanıdık melodi tesadüf değil. Olivia Newton-John'un Physical'ından geliyor. Yazarları da krediye tabii ki eklendi. Parça iki isme de kariyerlerinin ilk Grammy'sini getirdi ve Amerika listesinde en uzun süre ilk onda kalan tamamı kadın ortaklığı oldu. Kiss Me More, Around the World'de Metro FM'de. Kır çiçeği bakım istemez, zamanını bekler. Billie Eilish'in 2 yıl önceki albümünde sessizce büyüyen şarkılardan biri bu yılın Grammy gecesinde yılın şarkısı seçildi. Ona 10. ödülünü getirmeyi başardı. Geç açan çiçek bahçenin en konuşulan oluyor değil mi? Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Wildflower, Metro FM.

Best Original Score, en iyi orijinal şarkı Oscar'ını kazanan ilk rap parçası. Sahibi o gece sahnede değildi, ödül anons edilirken Eminem evde kızıyla çizgi film izlerken uyuyakalmıştı. Parça Amerika'da 12 hafta bir numarada kaldı. Anlatılana göre her kıtası tek seferde, hatta film setinde kaydedilen efsane eserlerden biriydi. Tek şansın olduğuna inanmak. Bazen başarıyı getiren en önemli şey kaybedecek hiçbir şey kalmaması ya da kaybetme şansının olmaması. İşte bütün şanslardan hızlı koşturan şey o. O öfkeyi bu akşam yapay zekanın yorumuyla çok daha duygusal bir haliyle dinlediniz. Lose Yourself Around the World de Metro FM'deydi. Fırsatı sahada değerlendirenlerin şarkısıyla devam edelim. BIA'in parçası Amerika Kadın Basketbol Ligi'nin gayri resmi maçına dönüştü. Smaç varsa altında bu şarkı çalıyor. Altın sertifikanın da sahibi Metro FM'deki Limitsiz Hit müziğe katılan BIA ve

0: detaylar Çerikom.tr'de. Çerey. Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Amerika Single'lar listesine hiç girmedi. Dönemin kuralları gereği bir maxi single'ın arka yüzünde kaldığından dolayı. Buna karşılık İngiltere'de Madonna'nın ilk bir numarası oldu ve hala oradaki en çok satan single'ı. Şarkı ancak dans ederken özgürüm dese de sanırım kural koyucular dans pistini hesaba katmamıştı. Into the Groove, Around the World de Metro FM'deydi. Crystal Waters ise sert sözlerin çağında bilerek pozitif bir şarkı yazdı ve saflık iddiası tutmuş olacak ki parça Amerika listesinde tam 45 hafta yerini korudu. Sevgi listelerde bile uzun ömürlü. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. 100% Pure Love...

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Çekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Pavno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türkiye'nin

0: Sokrates finans haberlerini sunar.
1: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

Bloomgarten'de Shirin David'le yazdığı Yeterince İyisin diyen parçası. Almanya Lisesi'nde Taylor Swift'i tahtından indirmeyi başardı. Shirin David 8. bir numarasıyla kendi rekorunu genişletti. Kendine yetmek demek ki ihracat üründe olabiliyor. Gut Genug Around the World'de Metro FM'deydi. Yapay zeka iki efsane herifi tek potada eritiyor. Biri Dave Stewart'ın synth denemesinden, öteki Jack White'ın sahne provasından kazara doğan iki parça. White grubun adını da çocukluktan gelen Salvation Army'nin yanlış duyulmasından alan Seven Nation Army olarak koymuş. En iyi fikirler planlanmıyor, denk geliyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda yapay zeka mashup'ı. Biri yetmiyorsa ikisi bir arada. Yani Gut Genug'dan öteye geçmek istiyorsanız ancak bu iki parçayla olabilirdi. Eurythmics ve White Stripes mashup'ı Metro FM'de.

Kim İtalya'nın ilk single'ı çıktığı yıl 5 Avrupa ülkesinin bir numarasına oturdu. Gençliğinde fazla kilolarıyla ve zorbalıkla uğraşan Tiziano Ferro aslında revanşını mikrofonda aldı. Perdono, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biriydi. Sıradaki şarkıyı önce Cliff Richards geri çevirdi. Ardından bir grup da kaydedip rafa kaldırdı. Şarkı üçüncü kapısında Tina Turner'ı buldu. 44 yaşında kariyerinin ilk ve tek Amerika bir numarasının üstüne yılın kaydı dahil 3 Grammy'sini başlamak için de taçlanmak için de doğru yaşın olmadığını kanıtlı acısına bu parçayla aldı. Tina Turner ve What's Love Got To Do With It radyonuzda. Around

0: sevdiğin, şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Travin Parker bu ortaklığı duyurmadan önce ipuçlarını resmen ortalığa saçtı ama sadece görenler için. Klibinin açıklama metninde Jenny'nin adını bile gizlice gömmüştü. Üstüne Jenny tişörtüyle görüntülendi internet, şifreyi çözdüğünde remix çoktan hazırdı. Bir sürpriz saklanmaz, iz bırakır. Kendin keşfettiğin zaman da sürpriz olmaktan çıktığı anda gerçekten başına gelir. Tame Impala ve Jenny'nin vampiri Around the World'deydi. Dracula radyonuzdaydı. Çekim gücü el değiştiriyor. Vampirinki hipnozsa, Norveçli üçlü The Bossa'nınki fizik. Kendi tabirleriyle Scandi House çalan ekibin parçası 40'tan fazla ülkenin viral listelerine girdi ve Danimarka'da Shazam'ın bir numarasını gördü. Şimdi Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda The Bossa ve Magnetic Around the World'de.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Ve akşamın ikinci tatlı rüyası bu kez 90'lardan Eurodance klasiği Charleston'dan cebinde birkaç dolarla Almanya'ya giden Melanie Thornton stüdyolarda vokal yaparken Frank Farian'la bir araya geldi. La Bouche'un parçası İtalya'da 1 numaraya, Amerika'da 13 numaraya kadar yükseldi. Thornton 2001'de bir uçak kazasına hayata veda etti ama rüyalar kısa sürse bile gerçekleştiği anda büyük iz bırakıyor. İyi şarkı süresini kendisi belirliyor. Sweet Dreams Around the World Daily. Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yola devam. Farian'ın parmak izi arda arda ikinci şarkıda, sıradaki parçanın sample'ı da Boney M'in Gotta Go Home'undan geliyor. Boney M zaten Farian'ın projesiydi. Sample'ı alan ve şarkıdaki sözlerin tamamını yazan isim. Hoş bu arada söz demişken iki kelimeden ve bir isimden söz ediyoruz. A-Track ve Armand Van Helden. Dark Souls geliyor. Armand Van Helden'in çocukluğunun bir bölümü Adana'da İncelik üstünde geçti. Plak şirketinin logosunda bugün bile Ay Yıldız var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en yetenekli DJ'lerinden biri. A-Track'in prodüksiyonu ve Armand Van Helden'in eşlik ettiği Barbra Streisand radyonuzda. Barbra Streisand.

0: Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

canlandı. Ben bu durakta iniyorum. Yayın sizinle yola devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Yarın aynı saatte 17 itibariyle rota bambaşka bir yere yeniden açılacak. Müzik durmasın diyen şarkıyla devam. Don't Stop the Music radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik. Please don't stop.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okul alışverişi geçen yıla göre %20 arttı. Okul çantası en az 2500 liraya doluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir günde %5 arttı. Avrupa Birliği 150 euro altındaki ticaret gönderisinde 3 euro vergi alacak. Türkiye bu vergiden muaf tutuldu. Yılda kişi başı 2 kilo kahve içiliyor. Kahve fiyatı dünyada %10 düştü, Türkiye'de %10 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
5: Metro FM, the station for the nation. Metro FM.

0: budur diyeceksin.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: Ben just rolled them all.
1: Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Reklamlar.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve playoff'ta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yarın oynayacağı maçta Çekya kulübü Hradec Králové'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Havno Žalgiris ile karşılaşacak. Diğer yandan Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile prensip anlaşmasına vardı.
2: Türkiye

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Rade Gucci La Prada, La Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: yazım sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz. Bitmiş. Metro.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Araştırması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz Hit Müziği.

Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station.

0: sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. Hamburg.

0: 877 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli dinlemeler dileriz.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.900.

0: Gezi'yle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
3: Limitsiz git müzik.
4: If you don't like something,

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f-

0: TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.